Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynunu. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip,

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler, yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

aralardayım. Ne sendeyim ne kendimde aralardayım. Tıp ilminde cevabı yok, tabip anlamaz.

Sabahları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: derbeder.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle

0: etlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, dedi. Spor. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken, Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı.

0: yaptı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Etçi Dilara. Açtım bu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Gül İnşaat reklam.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Spor. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, orta ve doğu

0: Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Çatalarmut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleyerek sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Spor. Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Fitin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Kapıdan çıkar gelirdim.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü siber

0: hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Spor. Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya ciğerciapoatakum.

0: Kamp Sun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Mentes Gayrimenkul

0: Sor. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi alanında yüksek öğretim, insan yetiştirme, bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İçişleri Bakanlığı bugün ve yarın birçok ilde etkili olması

0: Tarfin Euro Lig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euro Lig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Kafe İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

0: İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline.

0: için Eski Adliye karşısındayız.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
4: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

20-15 saatlerimiz hafta ortasında çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Yaklaşık bir 10 dakika gecikmeyle başlıyoruz yayınımıza. Çok sevdiğim sağ kolum değerli kıymetli oğlum Koray Mert'i az önce Manisa Alaşehir'e askere uğurladım. Hayırlı tezkereler diliyorum oğluma, canım ciğerime. Radyomuzda ve birçok yerde bizim işlerimizde emeği olan sevgili Koray Mert'e iyi yolculuklar diliyorum. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevdiklerinize, sevenlerinize. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Evet, ilk isteğimize geçiyoruz. İyi yayın. Arka bakta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindeki sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok özledim. Bir tanem ben gelene kadar kendine çok dikkat et. En büyük aşkım sensin parçasını eşim için armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Niyazi Yusuf Sevindeki armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Bizleri internet üzerinden tutkufm.türkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Telefonlarınız için Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz. İyi günler. Samsung T-Tipi kapalı C29 koşuna yatağı nokta kitap için hasret kaldım. Şarkısını istiyorum. İyi ol Oktay'ın. Bu da bize ders olsun, üzülme sakın. Ben iyiyim, her şey düzelsin, sen iyi bir şekilde çık diye dua ediyorum. Allah seninle olsun. Merve'nden armağan olsun diyor.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin diyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. 20.20 saatlerimiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Ünye C5'ten Erdal Aksu. Ne istiyorum biliyor musun? Sana sarılmak, öpmek ve kokun üstüme bulasın. Üstüm başım hep sen koksun. Sonum kollarında olsun. Aslım benim sarı kız diyerek mesajını sonlandırmış ve Erdal Aksu diyor. Erdal Aksu için, sevenler için geliyor sarı kızdan.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yener Bafra'da yatan güzel kalbinden öptüğüm adam Doğukan Ayrancı'ya Lenet'ten yedim parçasını armağan ediyorum diyor. Doğukan Ayrancı'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz Lenet yorumunu.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Atıken Seco. Dün tahliye oldum. C12 koğuşunda birlikte kaderle yaptığım ilk önce şu anda açıkta olan İlker Ölmez abim. Ankaralı Ersin Yıldırım, Çağlayanlı Fatih Hazar, Engin Köseoğlu, Adil Vahit Kaya, Yaşar Delican Birol, Canikloğlu, Arap Selçuk, Malatyalı Gazi ve Yunus Murat Tombaşa, Çarşambalı Ali ve başka koğuşlarda Anıl Özel, Hamdi Samet Mutlu'ya, Rize Köprü'de yatan Alparslan Onur Kılıcı'ya selam edelim. Bütün güzel parçalar onlara gelsin. Dışarıda özgür günlerde görüşmek dileğimle. İyi akşamlar demiş Atagen Seco'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A16 koğuşunda yatan her şey Mustafa Angay, seni çok seviyorum canımın içi. Sana bir hasret, bir kavuşma, çokça sarılmalar biriktirdim. Her şey güzel olacak. Sevdiğim, ben her zaman yanındayım. Sabır ve zaman sevdiğim. Kendine çok iyi bak. Aklım, kalbim hep sende diyor. Mustafa Angay'a armağan olsun diyor.

Dün gece çok yoğundu mesaj trafiğimiz ama sonrasında yayın bittiği zaman, gece yarısı bitti yayınımız ve tüm mesajlarınızı da yer verdik şarkılarda. Sevgili dinleyiciler, şarkılarında %80'e yakına yer vermiş olduk. Sırayla seri bir şekilde devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Yeniler, ben Kader Çolak. Bizi bitirmeye gücünüz bittiğimizi görmeye ömrünüz yetmez. Reisim Çağrı Kartal'a, can dost Çağatay Kartal'a, kardeşim Çağlar Kartal'a ve A23'teki aslanıma selam ederim. Savunmasızım şarkısını armağan ediyorum, diyor Kader Çolak.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun C22 koğuşuna yatan kardeşim Yiğcan Keleş'e ablasından birkaç söz ve şarkı iletmek istiyorum. Toprağı ağaç anlarmış, ağacı yaprak anlarmış, kardeşi de kardeş anlarmış. İnsanın kardeşi varsa yalnızlık kalbine uğramazmış. İyi ki varsın canım kardeşim. Yılan Dağı'na kar yağmış parçası armağan olsun diyor Yiğcan Keleş'e ablasından.

İyi günler. Samsun'da tipi kapalı A7 koğuşunda yatan Hamza, merhem ve koğuş arkadaşlarına selam olsun Hamza oğlum. Taner babandan çok selamlar var. Bizler çok iyiyiz. Az kaldı diyorum, kavuşacağız. Gözlerinden öpelim sana bu şarkı gelsin diyor Hamza Marhan ve arkadaşlarına armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Sırayla WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Fulya Altındiş. Çarşamba kapalı C7 koşunu olan annem Filiz Menekşe için armağan ediyorum. Annem, kıyafetlerini bugün yolladım. Haftaya sende olur. Televizyon içinde az kaldı annem. Buradan haber vereceğim sana. Seni çok seviyorum. Yanımızda olacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum. Fulya Altındiş'ten armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Yasin şu anda seyir halinde dinliyoruz. Bütün güzel şarkılar sevdiklerime armağan olsun diyor. Peki. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yapmakta olan C26 koğuşundaki oğlum Çınar Aslan, C25 olan oğlum Şevkican Balcı ve evlatlarım her gün hep birlikte olacağımız günleri, bir gün daha yaklaşıyoruz. Yolumuz zor ama her şeye değer. Sizi çok seviyorum. Bir güzele gönül verdim şarkısı da armağan olsun diyor. Oğlum Çınar Aslan'a ve oğlum Şevkican Balcı'ya da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yaprıklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarında kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Turnalar şarkısını, dışarıdaki bahar, seni bekliyor ömrüm, aklım kalbim hep sensin olacak. Aklım kalbim hep sensin olacak ışığından Samsun T tipi kapalıda yatmakta olan A25 koğuşunda bulunan Umut Bayrak'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Enes, Ensar Çilingir. Öncelikle Samsun T tipinde C8 koğuşunda ve kadim dostum Baran Çetin'e selam olsun. Bugün değil ama elbet can ortağım farklı koğuşta bulunan Umut Özal kardeşime de selam olsun diyorum ve Sazani'ye gelmedin şarkısını armağan ediyorum diyor Ensar Çilingir'den. Öncelik mesajlarınızın okunması sevgili dinleyiciler ve şarkılara da tekrar bir bakın gönderdikten sonra hatalı yazım var mı diye mesajlarınızı kontrol edin özetle. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. B1'de yatan eşim. B1'de yatan eşim Taner Şahin'e varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, kavuşacağımız günlerin hayaliyle dimdik ayaktayım. Gözlerine doya doya bakamadığım her geçen gün biraz daha da özlediğim hasretim benim en güzel umudum. Seni çok seviyorum kocam. İyi sevdiğiz, merak etme, Allah'a emanet ol canımın içi. Çıkmaz bir sokakta şarkısı da eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, yayınlar Samsun TYTP kapalı C22 koğuşunda yatan can yoldaşım, can dostum Abdülkadir Yıldız abim durumda bizzat ilgileniyorum. Her ne olursa olsun elinden geleni yapacağını iletti. Biz de aynı şekilde metanette sabırlı olabildiğin kadar ol, seni Allah'ın izniyle alacağız. Kardeşim demir parmaklıklar ayıramaz babayı da yanına ziyarete göndereceğini iletti. Olayla bizzat ilgileniyormuş, her gün yalnız değilsin can dostum. Samsun T-Tipi A2526'da yatan Yunus Tuncel kardeşime de selam olsun. Gerekini yaptı olsun, birlikten kuvvet duvar, saygı ve selamette Allah'a emanet, güzel şarkılar armağan olsun. Emrullah Uyar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mesaj trafiği yoğun, şarkı konusunda ısrar eden dinleyenlerimiz saat 20 sonrasını beklesin. İyi yayınlar C23 koğuşundan Yunus Özelçi abim. Oğuzhan Paskal'ın doğum gününü kutlarım. Bir o şarkısını tüm dostlarımıza armağan ediyorum diyor. Yunus Özeyiş'ten armağan oluyor. Oğuzhan Paskal'ın da doğum günü kutlu olsun diyor. Ve doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz bütün güzel şarkılarımızı. Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Özdemir Kırık, çarşambada kadın kapalı yatmakta olan Beyza Yavuz yere selam olsun. Gün olur, yere düşeriz, kalkarız, hallederiz ya da yeniliriz. Her türlüsüne de katlanırız. Biz düşerken de mükemmeliz, yenilirken de, ölürken de şarkım diva, bırak bulut armağan olsun diyor.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Ferhat aileme, armağan olsun sıradaki şarkılar, emeğinize sağlık diyor, rica ederiz. İyi yayınlar Berat, ben Samsun Çarşamba Kapalı'da bulunan canım kızım Melike Dilan Yılmaz için ve arkadaşları Duygu Dinç, Avşar Sena İpek, Fatma Kete, Sarı Papatya Hasan kardeşi Caner, Çetin Kaya için Kader Torbası şarkısını armağan etmek istiyorum canım kızım ben. Başka çiçek bilmem, dünyanın en güzel çiçeği sensin kızım. Sen seni bana verene kurban olurum. Seni bana verene kurban olurum. İyi ki varsın çiçek kızım. İyi ki diyor, Bülent'ten armağan olsun diyor.

Yayınla C26'da yatmakta olan oğlum Şınar Aslan, sen benim sadece kardeşim değil. Çocukluğum, yarım kalan gülüşlerim, canımın bir parçası, demir kapılar bizi ayıramaz kardeşim. Ablam burada, seni bekliyor, seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum diyor. Çınar Aslan için armağan olsun diyor ablasından. Bir mesaj, bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri için de geliyor sıradaki şarkımız sevgili dinleyiciler.

Evet, biraz fazla beklettim ve mesaj trafiğimiz an be an yoğunlaşmaya başlıyor. İyi yayınlar ablasından Palata Ayşe'ye, benim canım her şeyim. Kendini bir an bile yalnız hissetme, biz buradayız. Her zaman arkandayız, aklımız hep sende. Haberlerini aldık, içini ferah, moralini yüksek tut. Sen benim en kıymetlimsin. Gülü soldurmam şarkısı armağan olsun diyor Palata Ayşe'ye.

0: soldur.
1: İyi yayınlar diliyorum. Bu özellik senin Samsun Kapalı A12'de bulunan canım abim Anıl Yalçın için saygılar babası İsa Yalçın'dan Aldırma Günü şarkısı armağan olsun canım abim. Babam ve annen özellikle şarkıyı armağan etmemi istediler ve seni çok sevdiklerini, mutlu yıllar, mutlu yaşlar dilediklerini ilettiler. İyi ki varsın, varlığın daim olsun doğum günün. Vatana, millete, hepimize armağan olsun abicim. Harika bir aileye sahip olman en güzel hediye. Senin için tabii ama asıl hediyeni çıktığında alacaksın. Bir sonraki yaşını hep beraber kutlayacağız sana. Havai fişek gösterisi yaptıracağım. Sabaha kadar bütün Samsun kutlama yapacak. Az kaldı, seni çok seviyoruz. Tekrar mutlu yıllar abi canım. Allah'a emanetsin. Bir de ayrıca kocam seni de öpüyorum, çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abim Anıl Yalçın için armağan olsun.

Astroba Spor Salonu A takımda hizmetinizde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Tutku FM bünyesinde 21.07 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. Ayrıca Eylül ayı da çok çabuk geçti. Bizim için öyle en azından. Bazıları için günler, saatler, dakikalar, aylar geçmez. Ama tabii bu sabırla, özlemle bekleyenler için, hasret kalanlar için. Dışarıda iş güç telaşlı erken günler daha hızlı geçiyor. Bir yeniler diliyorum A7 koğuşundan tahliye olan Umut Öztürk. Öncelikle canım kanım abim Samet Yıldırım, selam ederim be dostlarım. Efkalı Ahmet Coşkun, Ömer Faruk Çelik, Muharrem Durgun, Emin Binici, Çarşamba'da yatan Can Özüm, Batuhan Pehlivan ve isimlerini tek tek yüreğime kazıdığım kardeşlerime selam ederim. Özgürlük servetiniz olsun. Haberim var parçası dostlarıma armağan olsun.

İyi yayınlar İsmail Can. Kocaman'dan Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan canları Mehmet Uzun ve Gökhan Karalı'ya selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var dertlerde. Sonsuz olmaz ya, usanmak yok, sabır var rüzgarda, hep böyle esmez ya elbet bir gün. Hasan kardeşlerim için armağan olsun diyor. Evet, şu anda Manisa Alaşehir'e askere giden sevgili Koray Mert canım ciğerime iyi tezkereler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum annesinden, anneannesinden Umut Özdal için. Umut Özdal için bu da geçer parçası, armağan olsun, üzme canını diyor. Paylaşırsınız sevinirim diyor dinleyicimiz. Evet, bir başka mesajımız Emre Toprakçı, Samet Ayne ve Salihcan Demir'e bol bol selam olsun. En kısa zamanda inşallah yan yana can olacağız. Buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Yakamoz şarkısı armağan olsun Emre Toprakçı'dan diyor. Evet, seri olmak zorundayız. Dün gece çok yoğundu mesajlarımız. Bir bayram yoğunluğu vardı. Bu gece o kadar olmayabilir ama sevgili dinleyiciler, seride olmazsak mesajlarınızı yetiştiremeyiz. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyenlerimize. İyi yayınlar Yunus Emre Sisko. Açık kapalıda yatan can parçalarım Sercan Tokaç'a, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural'a, Samet Aynı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Koşu Yılmaz, Murat Toköz'e, İrfan Kocaman'a, Hami Keskin, Umut, Ahmet Uzun, Anıl Can, Salih Efe, Çelik Anata, Gürkan Sahbi, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen'e, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demir, Özbek kardeşleri diyerek mesajınız

Evet, bir mesajımızı daha ekliyoruz bu şarkı için değerli dinleyiciler. Anıl Yazıcı, öncelikle can kardeşlerim Elif Can Albayrak, Tuna Sezer Kotoloş Kılıcı, Can abim Kuşat Balcı, Anıl Kılıç, Tuna Cakır Adam, kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, sizi unuttum sanmayın. Ortamınıza selam olsun, vefa ağır yüktür, herkes taşıyamaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, can parçalarım diyerek mesajını sonlandırmış Anıl Yazıcı.

Evet, bu Alika'nın bu güzel yorumu bana 6 Şubat depremini hatırlatıyor sevgili dinleyiciler. 2023 yılında Kahramanmaraş depreminde biliyorsunuz birçok ilde birçok yer yıkılmıştı. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ben de gitmiştim deprem bölgesine. Maraş'a kadar gitmiştik. Hani diyorlar ya, gerçekten hani acı, tam acının merkezindeydik. 53 bin insanımızı kaybettik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz iyi yayına. Samsun Kapalağı 12'de bulunan canım abim Anıl Yalçın için Anılara Dalarız şarkısını rica ediyorum. Bu şarkıda bizim şarkımız olduğu için abiciğim, tekrar doğum gününü kutluyorum ve şimdi hep beraber dinliyoruz. Biricik eşim de doğum gününü kutlamamı rica etti bu şarkıya. Sevgili eşini Mari ablamı da dahil ediyoruz ve canım kocam Murat Çabuk dahil oluyor. Canım abim, Allah'a emanet ol, sizi çok seviyorum diyor. Anıl Yalçın için armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Biri yeni aşamada kapalı olan kızım Beyza Yüksel, bal kızım, canım kızım, burnumda tüten kızım. Benim Beziyiz, Aliya Zeynep ben, gerisi de öyle, herkesin selam var. Sana Aliya, dişçiye gitti bugün ama iyi. Hiçbir sıkıntı yok, sadece sıkıntımız sensin. Seni çok seviyorum, nereden bileceksin, şarkısı armağan olsun Beyza Yüksel için diyor. Evet, seri bir şekilde devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. Sevgili dinleyiciler, sizleri fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden zaman zaman mesajlarda mesaj birleştirme yapmak zorundayız. Tüm mesajlarınızda yer vereceğiz A'dan Z'ye. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar özen gösteriyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Hasan Kazan, Sansu TTP Kapalı'da. Yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Gökhan Karalı, Ahmet Uzunmer, Can Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevla'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Kalpten Kalbe programında yer aldı sevgili dinleyiciler. Evet, şarkımız gelecek. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da C26 hoşuna yatan canım abim, her şeyim olan Levent Şahin Kaya, seni çok seviyorum. Hiçbir şey için canını sıkma, biz hep senin yanındayız. Herkesin bir yiğidi var. Benim yiğidim, evim sensin. Sensiz eksiğim. Aramanı bekliyorum. Karayazı armağan olsun diyor Levent Şahin Kaya.

Astroba Spor Salonu Spon Salonu'nda hafta ortasında çarşamba gecesinde 21-26 yaptık saatlerimizi değerli dinleyiciler. Tutku FM 105.0'da sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Tutku FM çarşambada bulunan İktör Tibet'i Alena Olgun'a ve koğuş arkadaşlarına selamun aleyküm, nasılsınız canlar? Bakın geri geldim, kimseye selam vermedim, önce size dedim çünkü benim için sizler daha değerlisiniz, yalnız değilsiniz. Hiçbir zamanda olmayacaksınız Allah'ın izniyle. Dayımın kızı kendine gel, orası devlet kurumu mahalle değil, her şey güzel olacak, sana sözüm olsun. Bu parça benden sizlere armağan olsun diyorum.

İyi yayınlar Muhammed, Rıza Akarık buradan tüm cezaevinde yatmakta olan kardeşlerime, ablalarıma selam olsun ben. Beni sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmam. Kardeşlerim öncelikle Yiğitcan Özlem'i doğum gününü kutlarım. Selamın baki olan isimler İbrahim Aslan, Çınar Aslan, Tulgar Aslan, Orda Aydın, Arda Aydın, Arda Rengine, Efe Hamza, Altın Tuğ için Kamil Keskin, Fehmi Keskin, Emirhan Aran, Kadın Kapalı Yatan Biricik Annem Necla Yavuzer'e, Güzelim Ablam Beza Yavuzer'e selamını gönderemeyip de beni tanıyan herkese çok selam olsun sevdiklerim, dostlarım. Sizlere armağan olsun Muhammed Rıza Kırık'tan diyor.

düştüm düşler ardına. Gezdim vatanı bir uçtan bir uca. İnsanlar gördüm zevk sefa içinde. Bir de kabristanlar.

İyi yayınlar, ben Büşra Türk Yılmaz, eşim A23'te yatmakta olan eşim Atatürk Yılmaz. Sabah akşam senden haber bekliyorum, aramanı bekliyorum. Senin tek evin benim, Allah biliyor, sen de bil. Çok özledim beni aramana, sesini duymayı. O kadar çok ihtiyacım var ki sana ulaşamıyorum, elimden bir şey gelmiyor. Kapalıda olan A23'te Atatürk Yılmaz, inşallah sesimi duyarsın, aramanı bekliyorum. Dosya onaylandı, onaylandı. Bitti, her şey bitti. Bugün yarın çıkıyorsun, haber bekliyorum senden. Seni çok özledim, seni hep bekleyeceğim. Sen tek evim benim, aramanı bekliyorum. Sen benim her şeyimsin, seni hep bekleyeceğim diyor. Atatürk Yılmaz'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer veriyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. 3-5 dakika saatli mesajlarda aksama olabilir, kusura bakmayın. Zamanla yarışıyorum ben de. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Gamze Saraoğlu, Çarşamba Kadın Kapalı Evinde C7 koşundaki canlarım Suudiye Ateş, Emine Sekmen, Hasret Karakuş'a, Gökçe Erdoğan'a sizi çok seviyorum ve bana geleceğiniz günü bekliyorum sizin için. İyi ki varsınız. Sıradaki parça hepinize gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor Gamze Saraoğlu.

DNR Samsun Açık'ta A10 koğuşuna yatmakta olan kulüp için tek sahafımdan çok özlediğim parçası Armağan Olsun. Sabırla beklenen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın bir tanem. Seni seviyorum. Kulüp için armağan olsun diyor denizimiz.

Bir mesajımız daha var bu şarkı için. Sevgilisinden Polat Ağaç'a sevgilim haberi aldık. Aklımı sende umarım. İyisindir canını. Sıkmamaya çalış. Biz her zaman yanındayız. Kendine çok dikkat et bir tanem, seni çok seviyorum. Polat Ağaç'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Umut Öztürk. Çarşamba seyretipinde yatan cam parçam cidom. Talih oldum, mektubum geri iletilmiş. Tekrar atacağım sana özgürlük bana. Sen yanımda olunca olacak şartlar ne olursa olsun. Sen her zaman kalbimin en güzel yerindesin. Umut Öztürk'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. C22 koğuşundan Erdal Büyüktağ, öncelikle reisim Recep Büyüktağ, kardeşlerim Müttalip Ömür Berkay Ak, Can Berşat'ı, Çetin Düğdü, Caner Yalçın, Ahmet Enes, Yusuf Taş, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Ünal Kol, Barış Büyüktağ, Tuna Çakar, Enes Çoruhlu, Mertcan Altun, Caner Köse oğlu, çarşambadaki şan parçalarım Aysun Büyüktağ, Eda Büyüktağ için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ece. 26 yaşından erkek arkadaşım Çınar'a gelsin. Çınar'ım, seni çok seviyorum. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Nerede olursan ol, aklımda ve kalbimdesin. Seni kocaman öpüyorum. Sema'dan armağan olsun bu parça diyor. Sema'dan diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da yatan ay 25 koğuşundaki sevdiğim Umut Bayrak'a, dışarıdaki bahar seni bekliyor ömrüm. Aklım, kalbim, dualarım hep sensin. Işığın bir tanen seni bekliyor diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, bazen şarkıların, mesajların yoğunluğundan şarkıyı denk getiremiyoruz. Bir saat geçen şarkılara bu gece için istisna tanıyoruz. Tekrar yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ama sadece bu gecelik, daha önce yayınlanmış olsa bile. Bir başka mesajımızı aktarıyoruz. İyi akşamlar. Bugün doğum günü olan canım oğlum, aldığım nefes olsam Paskap için kurban olduğum şarkısını armağan ediyorum. İyi ki doğdun paşam. Aldığım nefes annenden armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Oğuzhan Paskap için armağan olsun diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar. A16'da yatan kardeşim Burakcan DG için ailem tek ben. Her zaman senin yanındayım. Her zaman kimse olmasına gerek yok. Ablan her daim arkanda. Çarşamba günü seninle dertleşmeye geleceğim. Kimse olmadan özledim. Çünkü seninle dertleşmek istiyorum. Ali Kınık'tan kardeşim şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum kardeşim. Ablan

İyi yayınlar Samsu TTP'nde yatmakta olan her şeyim sevgilim. Kadir Yıldız seni çok seviyorum. Aklım hep sende. Beni merak etmeye bıraktığın yerde bir an önce sesini duymayı bekliyorum. Sabret, her şey güzel olacak. Dediğin her şey hallolacak. İnşallah kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum bir tanem. Çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Senavı yardan armağan olsun diyor. 20.38'e göndermiş dinleyicimiz mesajını biraz beklettik. Kusura bakmayın. Altta kalmıştı mesaj, Kadir Yıldız için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. Seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diliyorum. A22 koşunda yatmakta olan Berkcan Usta, canım kardeşim, güneşli günlere yaklaştık. Çok yakın zamanda duruşma günü belli olacak. Seni çok seven ailen. Mesajı sana gönderen abinden armağan olsun diyor dinleyicimiz Mertcan Usta için diyor. Hayırlı akşamlar Samsun Kapalı Yatmak olan avun altıda bırakacağın diye. Aşkım bir tanem, ömrüm sevdiğim adam, her şeyim, seni çok özledim bir tanem. Bırak canım, kurban olurum sana, ömrüm, seni çok seviyorum adam. İyi ki varsın, iyi ki benim sevdiğimsin adam. Bu şarkı sana armağan olsun bir tanem, dinleyici, seni ne kadar çok sevdiğimi ve özlediğimi anlıyorum diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, yeni saatimizdeyiz. Kalpten Kalbe programında bir hatırlatmamız var. Mesajı gönderdikten sonra 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. Bir saati geçmemesine özetle özen gösteriyoruz. Geçtiği zamanda bize bilgi verin lütfen tekrar. İyi yayınlar Yunus Emre Sisko ve Hasan Kazan'dan tüm dostlara. Selam olsun, özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle herkes Allah'a emanet olsun. Yunus Emre Sisko ve Hasan Kazan'dan Armağan Olsun Yıkılma şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Mikrofon sembolü gönderiyoruz mesajlar okunduktan sonra, onu da hatırlatalım. Bilmeyen dinleyenlerimiz için yeni açan radyolarını veya aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz için mesaj okunduktan sonra size bilgi olarak ben mikrofon sembolü gönderiyorum. Bu şekilde mesajınızın okunduğunu anlayabilirsiniz kolay bir şekilde. İyi yayınlar diliyorum gurbetten sılıya armağan olsun tüm güzel şarkılar Harun mesajını ulaştırmış. Peki Harun Bey sevdikleri içinde geliyor. İyi yayınlar Yasin Kara Samsu T-Tipi kapalı yatmakta olan değerli abim Anıl Yalçın. Doğum gününün kutlu olsun, nice özgür senelerimize inşallah abim diyor. Yasin Kara'dan armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız Yasin. Ben Yasin Kara Samsu T-Tipi kapalı yatmakta olan abi kardeşlerim Murat Çabuk, Bergutay Vural, Uğur Aslan Miraç Karakoç'a, Burat aşkına Mert Karataş için Mert'in umudunu yitirme, her şeyin bir çaresi vardır, her zaman bir yolu bulunur. Her zaman bir yolunu bulduk, yine buluruz. Hepinizi seviyorum elbet. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Vay benim hayallerim şarkısı Yasin Kara'dan armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Bugün çok zorlu bir gündü ama sonunda seni görebildim. Bana çok iyi geldi. Seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, biraz yavaşlatacağız mesaj trafiğini. Gelen mesaj yoğunluğuna göre. İyi yayınlar diliyorum. C1 koğuşunda yatmakta olan can parçam Mertcan Togar'a gelsin. Özgürlük servetin olsun aslanım. Fazleti ben bir yalanın parçası armağan olsun Mertcan Togar'a diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, biz Mustafa Sönmez ve Sedat Berber. Samet Ayna kardeşimize selam olsun en kısa sürede, inşallah özgür günlerde birlikte olmak dileğiyle diyor.

belalara aşığım. Bilemezsin aklımdan geçenleri. Senden gelen dert arbaşmışsın ha. Dedim ya gözlerine çaresizim. Dedim ya ben sana kendimden habersizim. Ne yapsam ne etsem sana zalim olamam. Sensizliğe hiç dayanamam. Dedim ya sana.

ailesi Nezat'ın kadar bile yaptığı abisi Dinçer Çarıkçı'nın duruşması vardı. İkisinin de mahkemesi oldu ve ikisi de ertelendi ama tek bir dileğimiz var. Bir gün ikinize özgürce sarılacağımız günü görmek, o güne kadar yanınızdayız, arkanızdayız. Kadar bile yaptığı tüm herkese selam olsun. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Döneceğim bir gün şarkısı da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. A22 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Usta, canım kardeşim, güneşli günleri yaklaştık. Çok yakın zamanda duruşma günü belli olacak. Seni çok seven ailen, sana armağan olsun tüm güzel şarkılar Mertcan Usta için diyor.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda 22.15.06 saatlerimizi sevgili dinleyiciler çarşamba gecesinde. İyi yayınlar İbrahim Plan Samsun T-Tipi, Kapalı'da yatmakta olan abim Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Bergutay Vural, Yağız Özbal, kardeşlerim Miraç Karakoç'a, Uğur Aslan Akpınar'a, Barış Akpınar, Burat Aşkın, Pırat Çataloğlu, Samet Aydın, Mert Karataş'a, Mert'im, Samet'im, canımı çok yaktınız kardeşlerim, her zaman bir umut vardır yüreği, korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslanlar gibiyiz, Mert'im dik dur, kardeşim Samet'im, sen de kardeşim, bu kardeşiniz her daim yanınızda, bu şarkım benden abi kardeşlerime armağan olsun diyor. Evet, İbrahim Plan'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Resul Acar kardeşim Yiğit Aslan'a kucak dolusu selamlar yolluyorum Aslan evlat. Elbet bir gün can parçam bir abim Atom Başkanım Reisim Murat Tahan'a buradan selamlarımı yolluyorum. Aslan kafesi sığmaz Aslan abim benim. Varsın bu kalpte her daim Aslan babam benim yüreği güzel abim. Varlığın daim olsun Murat Tahan'a Yiğit Aslan'a ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Abim Murat Tahan ve Yiğit Aslan içinde armağan olsun diyor denicimiz.

İyi yayınlar diliyorum. Samet Polat canım kardeşim, Oğuzhan Paskal'ın doğum günü kutlarım. Nice mutlu senelerin olsun, geçirmiş olduğun ömrün, geçireceğin ömründen hayırlı olsun kardeşim benim. Ben Samet Polat'tan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Yasin arkadaşlarıma, dostlarıma armağan olsun diyor. Bu şarkı için son bir mesajımızı paylaşıyoruz. Bilge Olgun Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Annem haberlerini yolladı. Kızım gözün arkada kalmasın, annemize çok iyi bakıyorum. Bir dediğini iki etmiyorum. Keyfi gayet yerinde, merak etmesen canı sıkma, arkanda ablam var. Aynı miktarda kantine ödeme yaptım bugün, seni çok seviyorum diyor Bilge Olgun.

İyi yayınlar diliyorum Gizem. Samsun TTP kapalı olmak, yatmakta olan Tuncay Sönmez'e selamlarım olsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Ne olursa olsun beni bırakmayacağını biliyorum. Her zaman kalbimin derinlerindesin sevgilim. Kendine iyi bak. Dileniyorum şarkısını Tuncay Sönmez'e armağan ediyorum diyor Gizem.

FM. Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda yoğunluğu azalttık. 3-5 mesajımız var geceye dair bekleyen. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Umut Öztürk Çarşan masaya tipinde yatan cam parçam cidom tahliye oldum mektubum. Geri iletilmiş, tekrar atacağım sana özgürlük. Ben sen, bana sen yanımda olunca olacak şartlar ne olursa olsun her zaman kalbim, kalbimin en güzel yerindesin diyerek mesajını sonlandırmış. Umut Öztürk'ten armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Bilge Olgun, Çarşamba Kapalı C5 ve C6 koğuşuna yatmakta olan Aleyna Olgun ve İknur Tibet'e sesleniyorum. Her zaman arkanızdayım. Sizi çok seviyorum, aynı koğuşta olmanız için elimden geleni yapacağım. Canınızı sıkmayın, bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek diyor Bilge Olgun.

İyi yayınlar Enes Çilingir. Öncelikle Samsun TTPC 8 koğuşunda ve kadim dostum Baran Çetin'e selam olsun. Bugün değil ama elbet can ortağım farklı koğuşta bulunan Umut Özdal için selam olsun diyorum ve Sazani'ye gelmedin şarkısını armağan ediyorum diyor. En sağ Çilingir için geliyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar diliyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Bugün çok zorlu bir gündü ama sonunda seni görebildim. Bana çok iyi geldi, seni çok seviyorum her şeyim diyor Emrah Yalçın'dan. Yağmurlu bir Samsun gecesinde Kalpten Kalbe programı Samev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor. Ve şu anda seri çok seri gittik ve mesaj yoğunluğunu azalttık sevgili dinleyiciler. Yayınımızda gece yarısına kadar devam edecek.

0: kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: İyi yayınlar. Ama 8 koğuşunda yatmakta olan Berkcan Yiğit, kız arkadaşını arar mısın? Tüm güzel şarkılar armağan olsun Berkcan Yiğit için diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor dinleyicimiz. Hoş geldin Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'üme Nimet ablayla konuştuğum babamızın durumu bildiğin gibi. Gece yola çıkacağım, hiçbir şeyi kafana takma. Meleğim sen ne yapacağını iyi bilirsin, her zaman ve her şartta yanındayım. Biliyorsun bugün zor da olsa gül yüzünü görebildim. Canım yârim, çok mutlu oldum. Bir kez daha varlığına şükrettim. Hayat arkadaşım, seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Tüm güzel şarkılar bizim için armağan olsun diyor. Yasin ve sevdikleri için de geliyor.

0: hayatın acısı.
1: Ankara'dan Yasin ve sevdikler için geldi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde sevgili dinleyiciler. Tutku FM Bafra Kapalı'da A15 koğuşuna yatan abi Mustafa Yazıcı'ya selam olsun bu günler. Er ya da geç geçecek abim. Sen hiç canını sıkma. Hep beraber yine eğlenecek güzel ve mutlu günlerimize kavuşacağız inşallah. Allah'a emanet ol abim. Kardeşlerin Kudret, Musa, Ali, Samet ve Abdurrahim Yazıcı'dan selamlar olsun. Bu şarkıda bizim için, senin için armağan olsun abi Mustafa Yazıcı'ya armağan olsun diyor denicimiz.

22.47 saatlerimiz çarşamba gecesinde. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Takvim yaprakları da 30 Eylül'ü gösteriyor. Eylül ayını da bitiriyoruz. Ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Ufuk Han Karakort, öncelikle buradan dostum Mertcan Eker'e, Yunus Emre Meşe'ye ve onunla ekmeğini bölüşen tüm kardeşlerine selam olsun. Aslan yattığı yerden belli olur evlat. Sen sıkı dur, dik dur, sen aslan gibisin, benim tek varlığımsın. Buradan bizi seven, sayan tüm abi ve kardeşlerime gecenin en güzel şarkıları armağan olsun. Yüce Rabbime emanetsiniz diyor Ufuk Han Karakurt.

canım, ah be canım, tükettin beni be canım. Sevdiğimi bilirken terk etmenin zamanı mıydı canım? Yollarına ölem canım, gel de geleyim ardından canım. Ulan bir canım var, o da kurban olsun sana be canım. Canım, canım.

Kıfır FM Samsun kapalı A10 koğuşunda yatan sevdiğim adam Sait Baboğlu'na seni her geçen gün biraz daha özlüyorum. Ne yaşarsak yaşayalım, kalbimdeki yerin hep aynı. Bu zor günler de geçecek, yeniden yan yana olduğumuz güzel günlere kavuşacağız. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Sait Baboğlu'na armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İstanbul Güngören'den Murat Erişti. Buradan herkese selamun aleyküm. Bugün Marmara'dan tahliye oldum. Canı gönülden seven dostlarıma geçmiş olsun diyoruz. Bir çift sözüm var. Yalnız değilsiniz. Eliniz elimde. Bunu unutmayın. Bu parçam candan sevenlere gelsin. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün. Parçası armağan olsun diyor.

Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz. En güzel şarkılarımızı 22.58 saatlerimiz. Çarşamba gecesinde beraberiz. İyi yayınlar. Ayke koğuşuna yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sona kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Annesinden Biricik oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Hakan Arlı, kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Hakan Arlı içinde giriyor bu parçamız.

olsunlar diliyorum Emre Yağız Kaya'dan. Annesine armağan olsun bu parça diyor Emre Yağız Kaya'dan. Annesi için armağan oluyor. Derya Bedavacı yorumu alıyor sırayı. Kalbimi kırıyorlar anne diyor.

0: 20.06 saatimiz İstanbul Gayrimenkul sponsorluğunda çarşamba gecesinde yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz ve devam ediyor beraberliğimiz. Şu anda geceye dair 2-3 mesajımız var bekleyen. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Yayınımız özetle gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar sevgilim Kaan Uncuoğlu'na, gelsin gel bu gece aynı rüyayı görelim, uzakta olsak bile bir kez sarılayım, kokun üzerime, sizin çok özledim, iyi geceler sevgilim diyor.
1: Baktırdım fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, imkansız.

Yayınlar kurban olduğum, seni çok seviyorum unutma, her zorlukta arkandayım. Bu günler geçecek, al sabret, ben elimden geleni yapacağım, her şeyim aklın kalmasın bugünlük. Beni mağdur gör, yarın seninle tekrardan radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, her şeyim, kendine iyi bak. Rabbime emanetsin, üzerini ört, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Armağan olsun bu parça diyor.

23.15 saatimiz ve devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0'dasınız. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda iyi yayınlar. Fatettin Öztürk, Emin Akman abime çok selamlarımı söylüyorum. Kardeş şarkısı abime armağan olsun diyor Fatettin Öztürk ve Emin Akman abime diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında çarşamba gecesinde son yarım saatimizdeyiz. İyi yayınlar diliyorum. Ömer Faruk Sağlam için armağan ediyorum bu parçayı, diyor denicimiz.

İyi yayınlar diliyorum. A12'de bulunan canım abim Anıl Yalçın için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: İyi yayınlar diliyorum canım oğlum. Emre Yağızkaya'ya armağan olsun annesinden. Haberimiz yok şarkısı diyor ve Müslüm Gürses güzel yorumlarından bir tanesiyle Kalpten Kalbe programında radyolarımızda.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

İyi yayınlar diliyorum Taner Bey, Karakız. İyi miyim, değil miyim bilmiyorum. Duruşmanın stresi sardı, şu an mantıklı düşünemiyorum. Deli gömleği Karakız'dan her şeyim Resul Dalbey'e. Arman olsun, Allah'a emanet ol diyor.

Farhan Gencebay'ın güzel yorumlarından bir tanesi. Şarkının sözleri başladı ama başlayalım. İyi yayınlar, ben Karakız. İkimiz için bir hikaye yazdım Mesut Dalbey. O hikayenin en güzel yanı da sensin. Kalbinde şimdiliğine her şeyim Mesut Dalbey'e. Armağan olsun yasak resim şarkısı diyor.

0: İyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengin'den oğlum Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Ve Arda Rengin'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda 23.54 yaptık saatlerimizi. Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Tüm Tutku FM dinleyenlerini ve sevdiklerime armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Mert Bey sevdikleri için geliyor bu güzel yorumda.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

ve sponsorluğunda bir sonraki yayında buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yoldan hüzünle geri döndürmesin.

Üniversitesi'nde, Atakum Ömür Evleri'nde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: gidersin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışın içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

Hastanesi'nde, Atakum Ömür Evleri'nde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.